します。シューパーシュトホール。Hoş geldiniz. Cevabim inşallah herkes keyifli bir akşam geçirecek güzel şarkılardan oluşturduğum bir repertuarla sizlerleyiz. Tekrardan

Aynı kürkül ve tecari mal kral bebrü kezina ve kuma ve zume zuzane jüri zure tazine. Aynı ve teşirina min evrü kati egirivani fahata sere demani nedirine çirgünine ve perdi teru nazi secüde men ki khuda bine cüde men ki tasurun bine vazbine sere ve teşir khancerine şkile khazala ki bilmine ve dayine. Ayn elbet eşirin amniyeti yapsaydan kabı ki gazi beşe kurala sigim havda kagulu ruhana al perhe cizira bu tamam mirata da ebru kevelen navdarine. Ayn elbisaydan kabı ki gazi beşe kurala amal khraba singim vare şerine khamire emi kevi ket befrine berda kani ki abe sari tazine çile bebe havin ediye vare tasa ki ava tazi tepeline. Ayn elbeşe kurala amal khraba matiye nizane zişen gebeyle ki kıntera çayi şengara şevdi da nesmen öbara peşe zir esmeri gulli mele de sehut khalu khatu nişan ediyeden amvarine. O en elbet emanat evinatati ekhamu kulu kumane çasana jdile.

0: pas. Şöbaş Tuhu. Hoş geldiniz. Çavani, inşallah herkes keyifli bir akşam geçirecek, güzel şarkılardan oluşturan bir repertuarla sizlerleyiz.
1: Bu, Gohdari Kirna Barnomen Radyo Duhuk. Sıradan o podcastin Radyo Duhuk'u kendin.